Catch. Yeah. Telegani Beat. Ana balası rişka bu kajusun drasını muşk. Şöyle yürür bu kabuk kumum. Fanfar bu rap seri. Yeah. Ești candanul filme Mafia Francis Ford Coppola. Tengă de big booty bitch în dobecă casa mocănă.